bende. Ne yuvarlı mı? Mazzet geldi mi? Mazzet geldi. Ay kutu bazala ve la ayken. Ay bir topu nisama fengi. Sen de mahaya manin ve manin. Hattini bu. Mazzet geldi. Ay kutu bazala ve la ayken. Ay bir topu nisama fengi. Sen de mahaya manin.